Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sonsuza dek kalacak.

Utku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yaptım.

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamboya bir kurşun sürdüm,

saat, sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat, sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümün. Bütün saatleri...

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim. Sevgilim.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-800-5560. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: birader.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: İnşaattan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla Bulvara Sahile Cephe lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
2: Hep sen koku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.

0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535-334-9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy, Samsun.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun. 0545-235-2277.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen iş dünyası ve girişimcilik kadınların güçlendirilmesinin itici güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüp Spor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 80.

0: Anadolu'nun kuzey ve doğusu. Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan bulvarına cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İş Dünyası ve Girişimcilik Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüp Spor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunuyor.

şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356-666-0060.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Benle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Castrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 16 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığını belirtti. Kalibaf, Tahran'ın başka herhangi bir teklife onay vermeyeceğini ifade ederek anlaşma olmadıkça ABD'nin ödeyeceği bedelin artacağını kaydetti. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi. Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535-334-9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Yeni Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil. Bir

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de denizüstü yani offshore rüzgar enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar yeka yarışmasını gerçekleştireceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bayrak atlayışı faaliyetinde 51 ülke bayrağı ve 2 Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması gerektiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli dedi. Malezya'nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu, 23 kişi kurtarıldı. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: sitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan bulvarına cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: Çancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa bunda sizin alın teriniz var. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı 939 milyar liraya çıkardık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik duygu değer temelli esenlik projesi ve bu kapsamda kurulacak dijital platform çalışmalarının değerlendirildiği çalıştaya katıldı. Bakan Tekin, çocuklarımızın ilgisini yakalayan her içerik onların iyiliğini, güvenliğini ve gelişimini de gözeten bir hassasiyetle üretilmelidir dedi. İstanbul Üniversitesi 2026 Ödülleri Programı'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık bir kamu hizmetidir. Rating ticari bir gösterge olabilir ancak hiçbir zaman vatandaşın kişiliğinin, çocuğunun, gözyaşının ya da bir mağdurun yaralarının önüne geçemez. Yayıncı ekrandaki insana yalnızca bir içerik kaynağı olarak değil, haysiyetiyle, hikayesiyle ve geleceğiyle bütün bir insan olarak bakmak zorundadır. Bu hem mesleğimizin gereği hem de ortak vicdanımızın emridir dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Samsung Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsung Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde, Atakum Ömür evlerinde. Değişim

sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

Sanma senden sonra başka birini seveceğim. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsan şaşırma.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Sen beni terk etmeyi kolay mı?
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa, bunda sizin alın teriniz var. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı 939 milyar liraya çıkardık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik duygu değer temelli esenlik projesi ve bu kapsamda kurulacak dijital platform çalışmalarının değerlendirildiği çalıştaya katıldı. Bakan Tekin, çocuklarımızın ilgisini yakalayan her içerik onların iyiliğini, güvenliğini ve gelişimini de gözeten bir hassasiyetle üretilmelidir dedi. İstanbul Üniversitesi 2026 Ödülleri Programı'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık bir kamu hizmetidir. Rating ticari bir gösterge olabilir, ancak hiçbir zaman vatandaşın kişiliğinin, çocuğunun, gözyaşının ya da bir mağdurun yaralarının önüne geçemez. Yayıncı ekrandaki insana yalnızca bir içerik kaynağı olarak değil, haysiyetiyle, hikayesiyle ve geleceğiyle bütün bir insan olarak bakmak zorundadır. Bu hem mesleğimizin gereği hem de ortak vicdanımızın emridir dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 2-04-42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavak Dibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Bırakma beni.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105 Duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

20.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Yoğun bir yağmurdan sonra dün gece de olduğu gibi, dün akşam da yağmur vardı, şu anda yağmur kesildi. Şarkılar konuşacak bu güzel gecede. Asırva Spor Salonu sponsorluğunda Taner'le Kalpten Kalbe programı başlıyor. Birazdan WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı okuyup duygulu şarkılarla Kalpten Kalbe köprü kuruyoruz. Duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi mikrofona taşıyoruz. Az sonra söz sizde olacak sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz. Bergen yorumu alıyor sırayı ve benim için üzülme diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarınız için uygulamalarımız var. Play Store'a girip Samsun Tutku FM yazın uygulamaya ve radyomuzu indirip sağlıklı bir şekilde her yerden dinleyebilirsiniz. Bizleri evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde ve şu anda mesaide olup çalışan dinleyen bütün dinleyenlerimize armağan ediyoruz. En güzel şarkılarımızı Kalpten Kalbe programında gece yarısına kadar bu gece yayınımız devam edecek sevgili dinleyiciler ve ayrıca yoğun bir mesaj trafiği bizleri beklemiş olacak. Ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz, sağdan size bir kez daha hatırlatalım. Evet, ilk mesajımıza başlayalım dilerseniz. Çünkü yoğunluk gitgide ilerleyen zamanda artacak. İyi yayınlar diliyorum Samsun Açık Cezaevinde yatan Osman Köseoğlu'na. Seni çok özleyerek geçirdiğim günlerden her an yanımda olduğun günlere çok çok özellikle Osman Köseoğlu'na armağan ediyorum. İhtiyacım var şarkısını diyor dinleyicimiz.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde. Ayrıca kadınlara özel bölümü Atakum'da Ömür Evleri'nde tek olarak hizmetinizde aktif oldu ve Tutku FM bünyesinde. Ve şunu da hatırlatmak istiyoruz. Güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde Astroba Spor Salonu. Tüm dinleyenlerimizi, spor severleri davet ediyoruz. Saat 22 itibariyle de Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Yayınımız özetle gece yarısına kadar devam edecek bu güzel gecede. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Takvim yaprakları 12 Mayıs'ı gösteriyor. Merhabalar, iyi yayınlar. A12'de yatmakta olan eşim İsmail Akkuş'a, sen benim bu dünyada kabul olmuş tek duamsın. Yanımda bile özlediğimsin. Sen benim her şeyimsin. Senin yolunda her şeyin kabulüm. Çok özledim. En kısa zamanda Rabbim birleştirsin ellerimizi. Seni çok seviyorum. Adı sensin bilsinler şarkısı bize armağan olsun. Nurun.

Mert ulaştırmış mesajını yayınlar bütün radyo dostlarına. Armağan olsun Taner abim, tüm güzel şarkılar, emeğine sağlık diyor. Rica ederiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Gönlümden kalbime Hazar Yıldız, Gökhan Doğan'a ne diyeyim parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Kurban olduğum dünyam, gökyüzüm, her şeyim, bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan Sefa Onur Ayaz, J12 koğuşunda bulunan Aslan abim, Alparslan Onur Kılınç ve değerli abim İlker Ölmez, Mert Çağdaş, Anıl Özdemir. Biz ne günler gördük reis parçası armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Zincir soğuk, zindan yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın, o zaman görüşürüz. Sefa Onur Ayaz içinde geliyor.

Evet, devam ediyor beraberliğime sevgili dinleyiciler. Bakalım mesajlarınıza, iyi yayınlar diliyorum. Enes, C8 koğuşunda olan güzel sevgilime, aklım bende kalmasın, seni çok seviyorum, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle pilisi iletirseniz teşekkür ederim diyerek mesajını sonlandırmış. Tüm güzel şarkılar Enes'ten armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Karakız. Sizlerden istemiş olduğum bu parçayı, sıradaki en güzel şarkıları daha doğrusu, Resul Dal Bey'e armağan ediyorum. Sesin olmadan eksik, nefesin olmadan yarım kalıyor. Tüm şarkılar, tüm şiirler, tüm sözler diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dinleyiciler, Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberiz. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım dinleyenlerimize. İyi yayınlar Tutku FM 105.0. Magusa Limanı Tuğçe Kandemir yorumuyla A7 koğuşunda yatan Murat Karatay'dan ve ailesinden 1237 Volkan Demirci'ye gelsin diyor. Volkan Demirci'ye armağan oluyor. Murat Karatay ve sevdikleri için geliyor.

Astroba Spor Salonu Spor Salonu'nda Kalpten Kalbe programında devam ediyor beraberliğimiz. İyi yayınlar Alihan Coşkun Gurbet'teki Erzurum Oltu T tipi kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkısır Reis, Samet Yıldırım, Efkalı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Bokeday'ı Ebu Bekir, Sarıoğlu, Samet Çangalına, Kadir Eres, Kaan, Durukan ve tüm Aydı Koğuşu'nda yatanlara söyle şarkısı armağan olsun Ağaç'a her yerde diyerek mesajını noktalıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı A12 koğuşundan Murat Çabuk, Tekirdağ. Tekir Sinan Akçeli, Güller Utansın şarkısı benden canım eşime armağan olsun. Seni çok seviyorum ömrüm bize gelsin. Şarkı Allah'a emanetsin diyor. Murat Çabuk'tan armağan olsun bu şarkı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp numaramızı hatırlatalım sevgili dinleyiciler. 0542 744 6555 WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir hatırlatmamız var. Mesajlarınızın en sonuna şarkı isteklerinizi yazın lütfen. Şarkılara da sırayla yer vereceğiz. Bize bir saat zaman tanıyın. Mesaj yoğunluğuna göre sırayla mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım.

0: yaptın.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun T tipi A1 koğuşunda yatan sevgili Rabia, ama saçının teli yere düşse öpüp başımın üstüne koyacak kadar değerlisin bende. Beni hep sev bedeli, ne sevdirim sözüm söz olsun değerlim. Bir gün bir güneşin doğuşuna hastayım, bir de senin bakışına güneş doğaya hayat veriyor. Senin bakışlarında bana hayat veriyor. Kurban olduğum seni seviyorum. Bugün kulağıma bir şey geldi. Ne öyle bir isim kullandım ne de yazdım. Nereden çıktı bu laf? Bugün duydum, moralim bozuldu. Seni seviyorum. Bunu bil yeter. Kıyma ikimize şarkısı armağan olsun Fatih Eker'den diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı A12'de bulunan canım eşim Murat Çabuk için bu özel isteğim. Seni çok seviyorum dünyam. Öpüyorum yüzünü gözünü. Sen de Allah'ıma emanetsin. Kıyma ikimize şarkısı. Eşim Murat Çabuk için armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar diliyorum gönlümden kalbime. Hüzün gemileri parçası armağan ediyorum. Seni çok seviyorum hayatım. Bir tanem seni kocaman öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum gönlümden kalbime. Armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz.

Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Seri bir şekilde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda salı gecesinde sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Karakız. Bugün çok buruk içim. Seni çok seviyorum. Sesin olmadan eksik. Nefesin olmadan yarım kalıyorum. İnsan en çok da sevdiğini sıralamayınca yoruluyormuş. Ama ne olursa olsun kalbim hala seninle atıyor. Gece olur gözlerim yollarını arıyor. Hasretin içimde sessizce yanıyor. Her şeyim C5'te Resul Dal Bey için armağan olsun diyor.

Biliyorum artık gelmeyeceksin. Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

Gidişin öğretti bana yokluğunu sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında 21.00 saatlerimiz. Sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. Özel isteklerin sonuna biz not düşüyoruz. Saati yazıyoruz. Ondan sonra bir şey yazmayın sevgili dinleyiciler. Görebilmemiz için WhatsApp'ta. Samsun Açık Cezaevi'nde yatmakta olan Okan Tercanlı, canından çok sevdiği eşi Tuğçe Tercanlı ve çocukları için Seni Kaybetmenin Korkularını Bir Yenebilsem şarkısını istiyorum. Bu şarkı armağan olsun Okan Tercanlı'dan, canından çok sevdiği eşi Tuğçe Tercanlı ve çocukları için armağan olsun diyor denicimiz. Sevenleriyle buluşturuyoruz hemen.

Evet, mesaj trafiği yoğunlaşmaya başladı sevgili dinleyiciler. Şarkılarınıza da yer vermeye özen gösteriyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. 21.03 saatlerimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hemen zamanla yarışıyoruz. Merhabalar Küboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyi, sevdiğiz. Çocukların iyi. Bir sıkıntı yok, çok şükür iyiyiz. Seni bugün gördük. Dünyalar bizim oldu. Sıkma canını. Bir gün seni buradan komple almaya gireceğiz. Allah'a güven, sabırlı ol, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Dersiz insan yok dayı şarkısı armağan olsun diyor Emrah.

Dertsiz insan yok dayı, gezdim yalan dünyayı. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Mehmet Ak Yıldız bizlerle beraber oldu. Hüzünü olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Selamünaleyküm, ben Berk Kılıç Aslan. Aleykümselam Berk, nice mutlu sağlıklı yıllarımız olsun. Abi canım, tez zamanda inşallah seni aramızda göreceğiz. Sağlar boşta kaldı Soner Özden diye bir gerçek var. Seni sevmeyenin gerisini sen düşün abim. Seviliyorsun, tüm güzel şarkılar Berk Kılıç Aslan'dan. Armağan olsun, nice mutlu sağlıklı yılların olsun diyor. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan edelim. En güzel şarkılarımızı Gitmeyesin alıyor sırayı ve Berk Kılıç Aslan için geliyor.

İyi yayınlar. Samsun Açıkçe Zemde yatan Osman Köseoğlu, Kadir Demiral ve B18 koğuşuna Armağan Olsun bu parça diyor. Osman Köseoğlu, Kadir Demiral için giriyor. Ben

Evet, mesaj trafiği yoğunluğumuz başladı. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Ayrıca bir hatırlatmamız var sevgili dinleyiciler, telefonlarınız için. Uygulamalarımız var. Samsung Tutku FM yazarak telefonlarınıza uygulamayı mutlaka indirin ve kolay, güzel bir şekilde dinleyin. Bafra T tipi kapalı yatan Emirhan Peyiz kardeşim, doğum günün kutlu olsun, mutlu yıllar. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Selamun aleyküm kardeşlerin yanında Onur Şeref Yılmaz, Göksel Değirmenci'den armağan olsun bu parça diyor denicimiz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Alihan Coşkun, annesinin Çınar'ı, ilk özarım, canımın içi oğlum, bugün seni öpmeleri, koklamalara doyamadım yavrum. Senin o güzel kokun, sıcaklığın, dünyalara bedel varlığınla kalbimi sevgili dolduruyorsun. Sen benim en büyük mutluluğumsun, en kıymetli emanetimsin, seni çok seviyorum. Sen olmayınca olmuyor, sana gelsin bu şarkı, Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Alihan Coşkun için de geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fon müziğimizi bir süredir değiştirdik, güncelledik sevgili dinleyiciler. Aslında yayın uzun olduğu için birkaç tane fon müziği değiştirerek devam ediyoruz geceye. Ne yapalım? Bir yayın arka bak açıkta yatmakta olan sevgili abim Soner Özden. Doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda görüşmek üzere. Esat'tan armağan olsun ve abim Soner Özden'e armağan olsun diyor. Tüm güzel şarkılar. Bugün doğum günü olan bütün dinleyenlerimizi de armağan edelim. Ayrıca WhatsApp üzerinden gelen sorular var sevgili dinleyiciler. Onlara da birazdan cevap vereceğiz. Müsait oldukça. İyi yayınlar, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emirhan Yılmaz buradan, canım ciğerim abim Soner Özden, canı gönülden selamlar olsun. Doğum günün kutlu olsun, nice özgür yaşlar. Görüşürüz inşallah abi. Sen benim canımsın, Allah'a emanet ol. Cezaevinde olan diğer tüm abi kardeşlerime de selam olsun. Hayırlı ömürler abim diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Emirhan Yılmaz'dan armağan oluyor sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımızı hemen geçelim. Gönlümden kalbine sıradaki parçayı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum dünyam diyor dinleyicimiz. Bir hatırlatmamız var. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna lütfen sıradaki şarkıyı alsınlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir şarkıya ekleyelim. Mesaj trafiği yoğunluğunda fazla bekletmeyelim. Sıradaki şarkıyı yazmanız yeterli. Kamilcan Kahraman'dan Samsun Kapalı Dağ 28'i yatmakta olan kardeşim Ahmet Muhammed Kıya, Hamdi Samet Mutlu'ya, Adnan Ekinci'ye, Bilal Ekinci'ye, seni seviyoruz kardeşim, Allah'a emanet ol, özgür günler. Özgür günlerde hep birlikte olacağız inşallah, geceniz güzel olsun, esen kalın, gönül yaram şarkısı armağan olsun diyor Kamilcan Kahraman'dan.

Evet, yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberdeki Amur kesildi sevgili dinleyiciler. Dün akşam ve bu akşam yoğun bir yağmur vardı. Özellikle dün akşam daha yoğundu ama bereketli geçiyor diyelim. Nisan'dan sonra Mayıs ayı da. Diğer bir mesajımıza aktaralım. Kavak cezaevinde yatmakta olan enişten Böcek Soner, doğum günün kutlu olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin güzel günler. Yakın kardeşim Murat Aygün, şarkım sana gelsin ben bu hasretlerde yaşayamam şarkısı armağan olsun diyor. Eniştem Soner ve sevdikleri için armağan olsun bu parça diyor dinicimiz.

Şarkıların doğru ismi yazmak da çok önemli. Çünkü aramak biraz zaman alıyor. Bildiğimiz şarkıyı da unutuyoruz sözleri olunca sevgili dinleyiciler. Ama sağlık olsun, bir şekilde buluyoruz şarkılarınızı. Sizleri üzmemek adına zamanla da yarışıyoruz bu arada. Az önce de dediğim gibi WhatsApp üzerinden sorulara da cevap vereceğiz. İlk fırsatta İbrahim Erkal yorumu alıyor sırayı. Gönül Limanı diyor. Bizlerden tüm dinleyenlerimize armağan olsun bu güzel yorum sevgili dinleyiciler.

Astırma Spor Salonu sevgili dinleyiciler, Ömür Ellerinde Atakom'da hizmetinizde. Tutku FM bünyesinde spor severleri duyurulur. Spor salonumuza bekliyoruz özetle. Yani de yayına gelmeden bir saat geçip spor salonumuza genel duruma bir bakıyorum. Haftada iki defa da spora zaman olursa, tabii ki zaman bulacağız spor için, gidiyoruz. Dolayısıyla radyomuz bünyesinde güzel bir yer. Atakum'da Astrova Spor Salonu'na sizleri de davet ediyoruz özetle. Hemen sıradaki mesajımıza geçelim ki boşum bu zor günleri bitirmesine az kaldı. Bu son imtihan. Bundan sonra çok güzel günler bekliyor. Mektubun geldi, kurban oldum. Seni çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a kalem çektim parçasını. Armağan ediyorum diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku FM 105.0'dasınız. İyi yayınlar. Samsun TTP'yi Kapalı'da C24 koğuşunda bulunan sevdiğim adam Umut Demir'i ne zaman umudumda, ne zaman umurumda, ne mekan benim, ne zaman umurumda, ne mekan benim. Yarından vazgeçtim, dünden vazgeçtim. Ne bu ömür benim, ne de bu can. Ben seni göreli benden, yani kendimden vazgeçtim sevgilim. Umut Demir, sana olan özlemim dayanılmayacak kadar canımı yakıyor diyerek duygularını yansıtmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Hasret bana göre değil, yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın, bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem, vazgeçemem.

Demir ve sevdikleri için geldi sevgili dinleyiciler bu şarkımızla. Mesajlarda tekrar hatırlatıyoruz. Çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. Şarkıların yayınlanması zaman alıyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam, ben Berkcan Yılmaz. Buradan canım ciğerim abim Soner Özden. Canı gönülden selam olsun, doğum günün kutlu olsun deyiz. Nice mutlu özgür senelerimize inşallah. Sen bizim canımızsın, Allah'a emanet ol. Bu şarkı abim Soner Özden'e armağanımdır diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ben Kadir Yıldız, bir tanem Tuana Gül Yıldız. İradeli ve dik olmanı diliyorum. Sen benim canım karımsın, seni seviyorum. İlle de sen şarkısını armağan ediyorum. Kocan Kadir Tuana Yıldız'dan armağan olsun diyor. Şarkıya da 23 itibariyle yer vereceğiz. Diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Kara Kız bugün. Çok buruk içim, seni çok seviyorum. Sesin olmadan, eksik nefesin olmadan yarım kalıyorum. İnsan en çok da sevdiğine sarılamayınca yoruluyormuş. Ama ne olursa olsun kalbim hala seninle atıyor. Her şeyim C5'te Resul Dal Bey'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor. Kara Kız'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar, babasından Alper'e armağan olsun. Alper Ustabaş'a tüm güzel şarkılar babasından gelsin diyor. İyi yayınlar Yalçın Coşkun, ben yakışıklı oğlum. Sen benim bu hayattaki en kıymetli varlığımsın. Gülüşün içimi aydınlatıyor. Varlığın bana güç veriyor. Ne olursa olsun hep yanında olacağım. Sen yeter ki mutlu ol. Çünkü senin mutluluğun benim en büyük huzurum. Seni çok seviyorum canım oğlum. Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Yalçın Coşkun içinde geliyor. Diğer bir mesajımız. Emircan Karako, Samsun T-Tipi kapalı yatmakta olan can parçam kardeşim Fatih Bilgin'e çok selamlarımı iletiyorum. Elbet bir gün kardeşim. O günlerde geçer abimler Özcan Karakoç, Nazım Bilgin, Fatih Can Pek ve Özler. Birhan Sayal'a da çok selamlarımı iletiyorum. Doruklara sevdalandım şarkısı Emircan Karakoç'tan armağan olsun diyor. Emircan içinde giriyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Hemen sevgili dinleyiciler. Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. En güzel şarkılar. Diğer bir mesajımız. Rabia Efnan Balcı, Samsun'da yatağın en güzel tesadüfüm Osman Bayrak'a sevgilerimi iletiyorum. Yalnız değilsin, ben buradayım. Seni bekliyorum tüm sabrımla, sana olan aşkımla. Sen sadece değilsin. Sen sadece sen değilsin. Bensin, benimsin. Bendesin, iyi kimsin. Her şeye, herkese inat. İlle de sen sevgilim, seni çok seviyorum. Kadınından sana tüm kalbimle, ille de sen şarkısı armağan olsun diyor dinleyicimiz. Evet, ikinci istek şarkısı 11'den sonra yayında olacak. Diğer bir mesajımız. A26 koşunda yatan Emirhan Kaplan, canım kardeşim yakışıklım, seni çok seviyorum. Canımın içi, kendine çok iyi bak, inşallah yakında her şey daha güzel olur. Sabret, hepimiz bir kız arkadaşın, kocaman kucaklıyoruz, öpüyoruz. Sana kader şarkısını armağan ediyorum diyerek mesajını noktalıyor. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

ve İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum şimdi.

Harika'nın güzel yorumlarından bir tanesi senin uğruna tüm dinleyenlerimize paylaşmış olalım bu güzel yorumu. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda yayınlar Samsun Kapalı'da yatan sevgilim İsmail Can Beşlioğlu'na özlemin her gün daha da büyüyor. Seni çok seviyorum bir tanem. Ölüme yürürüm şarkısı armağan olsun. İsmail Can Beşlioğlu'na diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Ay 23 hoşundan Selçuk Beşlioğlu'na, aynı çatı altında kaderli yaptım can dostum Ömer Can, Kara Kurtar, Şevket Özcan, Necu Yılmaz, Necu Bostan, Eren Yılmaz, Nuri Batuhan, Öz Yılmaz, Canım Kanım, Özüm, İsmail Can Beşlioğlu ortamına ve kendine selam olsun. Baran Demet'ten Nefret şarkısı armağan olsun diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı da sizin için gönderiyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler hemen. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Öncelikle selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Tarık Kereş. Aleyküm selam Tarık. Kavak'ta yatmakta olan Soner Özden abime selamlarımı iletiyorum. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Nice nice yaşlara, nice yıllara Geleç Otu kurtarma, iyi yayınlar diliyorum. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Biz A4 koşulan Elif Kaya ve Eda Büyükdağ C22'de yatmakta olan Ümitcan Ay kardeşim Erdal Can Büyükdağ için Seni Seviyorum şarkısını armağan ediyoruz diyor Elif Kaya ve Eda Büyükdağ. Seni Seviyorum şarkısı armağan olsun diyor. Peki ilerleyen zamanda diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C3 koğuşundan Kerim Göktürk Şahin, aynı çatı altında kader bile yaptım. Polat Bıçak, İbrahim Sevinç, Samet Fırat, Mert Altın Soy, Akın Aksoy, Efecan Bıçakçı Avon'da yatan kardeşlerime, abilerime selam olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Göz gönder bana şarkısı armağan olsun. Kerim Göktürk'ü ilerleyen zamanda ona da yer vereceğiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. C7 koğuşundan Türkan Karagöz Hanım deyince Volkan Savaşçı, Türkan Aydın, Türkan Işık, Berat Efe Yıldırım, İnanç Keskinoğlu, Yunus Emre Esen, Sinan Köseloğlu, Serdar Öztürk'e, Nafız Batkal, Ozan Uzgur, Ufuk Erol, Batuhan Küçükkaya, Alihan Er, Berat Güngör'e, Ali İhsan Berke, Saltan Aydın, Sagamer'e, Kantar Berat'a, Kan Çiçekleri şarkısı armağan olsun diyor. Ona da saat 23'ten sonra yer vereceğiz.

Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki şarkılar diyor. Gökhan Aslan içinde geliyor. İyi yayınlar canım kızım, bugün seni gördük çok mutlu olduk. Sakın canını sıkma Rabbim, en kısa sürede bizi bir araya getirecek. Her gün dualarımdasın canım kızım. Rabbim hayırlı şekilde seni oradan kurtarsın. Seni çok seviyorum canım kızım. Kübra Taş'ın annesinden Kübra Taş'a Nazlı Canım şarkısı armağan olsun diyor. Kübra Taş için geliyor. Ayrıca Yavuz Güven'den tüm radyo dostlarına ve sevdiklerine armağan oluyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Kısa bir kesinti olduğu yayınımızda dinleyicilerimiz de bizleri hatırlattı ve tekrar şu anda sorunu düzeltti. Kısa bir sürede çok şükür beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Özel bir isteğimiz bekliyor. Samsun Kadamu T tipi Kapalı'da C8 koğuşunda yatan abimi ve tüm mahkum dostlarına selamlar olsun. Bu şarkı Barış Sandalcı ve Ömrü Şevali Armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Mert Sandalcı'dan armağan olsun diyor. Mert Sandalcı ve sevdikleri için geliyor.

Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.

Evet, geceye devam ediyoruz. 22.05 yaptık saatlerimizi. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Şarkıları şu anda yetiştirmek biraz güç ama gayret ediyoruz. Kader Yıldız, bir tanem Tuana Gül Yıldız, iradeli ve dik olmanı diliyorum. Sen benim canım kanımsın, seni seviyorum ve Hele de Sen şarkısını armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Hele de Sen şarkısına da yer vereceğiz demiştik saat 23'ten sonra. Güzel bir şarkı. Diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. Samsun Kapalı'da yatmakta olan oğlum Alper'e armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Turgut'tan Caner Türkmeneri'ye armağan olsun, sabırla geçecek bu günler inşallah. Tüm güzel şarkılarda Caner Türkmeneri'ye armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve güzel bir yorum alıyor sırayı.

Selam Şahin'in güzel yorumlarından bir tanesi sevenleriyle buluştuğu Sam Evgari Menfi sponsorluğunda salı gecesinde beraberiz. Tekrar hatırlatıyorum, yoğunluk var sevgili dinleyiciler. Mesajlarda çok acelesi olan dinleyenlerimiz varsa lütfen mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsın. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Şarkıların yayınlanması zaman alıyor. Zaman zaman da duruma göre mesaj birleştirme yapıyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Şarkıda ısrar eden dinleyenlerimiz saat 23'ten sonra mesaj göndersin bu gece için. İyi yayınlar Samsun Açık Cezaevinde Kadir Özdemir, beraber yapmakta olduğum kardeşlerim, abilerim Serkan Çulha, Garip Hasan Merçan, Aktepe, Bural Kılınca, Yiğit Kaan Demir'e, Gürkan Yıldız, Yiğit Kaan Demir, Berkay Demir, Musin Yazıcı, Nedim Sözen'e, Uğur Ali Başa, Kadir Döveç'e, Dursun Ali Kılıca, Okan Tosun'a, Halis Kızılkaya, Özcan Demir, Alican Boğa, Emrullah Çulha, Berto Yücel'e, Fatih Doğanay'a, Umut Katçı'ya, Oğuzhan Tilgin, Ozan Çatal'a, Uğur Yılmaz, Ömer Gül ve kapalı yapmakta olan abim Hazar Göçer, Hazar Karakuş, Erdem Çiftçi, Caner Aktan, Sofi Murat Dostum, Emir Ocak, Samet Aydın, kardeşim Eren Yerli, Umut Güdül'e, Samet Yıldırım, Samet Mutlu, Turgay,

Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Murat ve Sevgi Yüce Baştan, Samsun Kapalı'da A11 koğuşuna yatan oğlumuz Berkant, Yücebaş ve koğuş arkadaşlarına hepsini Allah kurtarsın güneş doğacak sizleri de dinleyin geceler şarkısı armağan olsun diyor Murat ve Sevgi Yüce Baştan.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda salı gecesinde yayınımız devam ediyor. Samsun Açıkçası Zavya A6 koğuşunda olan canım eşim Fatih Demir'e diye söyleyebilir misiniz? İyi yayınlar dilerim diyor. Tabii ki söyleyebiliriz. Canım eşim Fatih Demir'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı diyor denicimiz. Sonrasında Gökhan Aslan mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar diliyorum. Emeğinize sağlık. Bütün güzel şarkılar arkadaşlarıma ve dostlarıma armağan olsun Gökhan Aslan'dan diyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri içinde giriyor bu güzel yorum. Bekleyen mesajlarımız var. Ekranımıza düşüyor sevgili dinleyiciler. Teleturnam var mesela birazdan yayında. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sırayla.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevla'nın güzel sözlerinden bir tanesi. WhatsApp üzerinden sorular da var, onlara cevap vereceğiz. Fırsat oldukça sevgili dinleyiciler, bu gece yarın bayrammış gibi geliyor mesajlarımız, çok şükür. Samsun Kapalı'da T-tipinde yatmakta olan Samet Yanaç için Azra Nur Kaya'dan seni çok seviyorum sevgilim, hep aklımdasın. 35. ayımız kutlu olsun. Telli Tunam şarkısı armağan olsun. Samet Yanaç için armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Peki diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Yayınımız devam edecek bu gece, gece yarısına kadar, tekrar hatırlatmış olalım. Mert bütün radyo dostlarına armağan olsun, Taner abim emeğine sağlık diyor. Selamünaleyküm Seyitan Demir Demir'den. Hakan Koç, Abican, C4, Kerem Çelik, Anad Olsun, Pehmi Keskin, Kamil Keskin, Yusuf, Uysal, İlkay, Salih Metin, Altay'a, Serhat Atara, Hakan Kocaman'a, Ferhat Tanrıver, Salih Efe Çelik, Anad'a, Mehmet Çelik, Anad'a, Muhammed, Aydın, Ayıcık, Erda Büyüktağ, Ankara'da Seyfo, bu şarkı Kerem Çelik, Anad'dan kardeşime, Hayko abime, armağan olsun, Kara Gözüm şarkısı diyor. 11'den sonra yer vereceğiz, şu anda çok yoğunuz.

Yayınlar Samsun TTB kapalı C24 koğuşunda bulunan sevdiğim adam Umut Demir'i sana karşı savunmasızım. Bir evim var kalbimde, sen benim en güzel yanım. Kabulümsün her halinle. Seni görmeye son 19 gün. Sevgilim Umut Demir, sana olan özlemim dayanılmayacak kadar canımı yakıyor. Umut Demir'e armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Aradığın ev, Sam Ev gayrimenkul katkılarıyla.
1: 22.30 saatlerimiz, geceye devam ediyoruz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. İyi yayınlar Burak Kaygısız C22 koğuşunda bugün tahliye oldum. Beraber kader bile yaptım abi kardeşlerim Tunağan Çakır, Erdal Büyüktağ, Berkay Ak, Tunağan Sizer, Anıl Yazıcı, Serhat Atar, Mete Gülan, Mehmet Ali Gültekin, Hayrullah Kılıcı, Alperen Can, Seyfullah Bozkurt'a, Seyfullah Tunça, Melih Altay, İlhan Kutbay'a, Fatih Kara Aslan, Yasef Dursun, Tulgay Aslan, Ümitcan Ay, Erdem Tekin Aslan, Başka Koğuşlarda Yatan, Yaşar Can Kaplan, Ufuk Ergün, Alperen Gündoğan'a, Pesucan Hüseoğlu'na varalım şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Burak Kaygısız'dan armağan oluyor bu özel isteğim diyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Turgut'tan sıradaki parça Caner Türkmeneli'ye armağan olsun dostum. Tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun. Her şey gönlünce olsun. Bugünlerde geçecek sabırla diyor.

Sırayla seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında hayırlı yayınlar dilerim. A10'da yatmakta olan Ahmet Turan ve kardeşleri Yiğit Aksoy, Barış Akpınar, Kadir Turan abimizden sizlere saygılar ve selamlar gönderiyorum. Rahmi Turan amcamıza sahip çıkmanızı rica ediyorum. Kadir Turan abimizden A10 koğuşuna selamlar olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun tüm kader mahkumlarına. Siz benim nereden neler çektiğimi nereden bileceksiniz şarkısını armağan ediyorum. Yener Dündar'a, Emre Temiz'e, Pürkan Kaya, Pürkan Aydın, Mert Yakışır, Sefa Şenyer, Şevket Özcan, Refik Dündar'a, Çağlar Memo'ya ve Hakan Kara kardeşlerimize de Kadir Turan'dan selamlar olsun, saygılar, Allah yar ve yardımcınız olsun. Yener Dündar'dan seviliyorsunuz diyerek mesajını sonlandırmış Yener Dündar'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız Yalçın Coşkun'dan Alihan Coşkun'a ve tüm dostlarına, tüm sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

nereden bileceksin? Telefonlarınızda uygulama var sevgili dinleyiciler. Samsung Tutku FM yazarak tüm telefonlar için uygulamalarımız var. İndirip dinleyebilirsiniz bizleri her yerden. Ayrıca web sitemiz tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Dinleyenlerimizi hatırlatmış olalım, soruyor dinleyenlerimiz çünkü. Evet, sıradaki mesajlarımıza hemen geçiyoruz. Seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Güboşum, kurban olduğum, biz hep seninleyiz. Seni hiç yalnız bırakmayacağız. Senin için elimizden geleni yapacağız. Yeter ki sen iyi ol, sabırlı ol, güçlü ol. Biz seni ayrı bıraktığın gibi, aynı bıraktığın gibi bekliyoruz. Sana olan özlemimiz her geçen gün daha çok büyüyor. Sakın seni unuturuz sanma. Seni çok seviyoruz, kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Esmesin ayrılık rüzgarı, parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın'dan. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Burak Kaygısız, C22 koğuşunda bugün tahliye oldum. Beraber kader birliği yaptım abi. Kardeşlerim Turan Şakır, Erdal Büyüktağ, Berkay Ak, Turan Sezer, Anıl Yazıcı, Serhat Atar, Mete Gülana, Mehmet Ali Gültekin, Hayrullah Kılıç, Alperen Can, Seyfullah Bozkır, Seyfullah Tunç, Melih Altay, İlhan Kutbay, Fatih Karahasan, Yasef Dursun, Tulgar, Aslan Ümitcan, Ay Erdem Tekin, Aslan başka koğuşlarda yatan Yaşar Can Kaplan, Ufuk Ergün, Alperen Gündoğan, Pirsu Can Köseoğlu'na armağan ediyorum benden. Armağan olsun Burak Kaygısız'dan diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Karakız, sizlerden istemiş olduğum bu parçayı Resul Dal Bey'e armağan ediyorum. Telefonda bir sıkıntı oldu, beni arar mısın lütfen, uygunsa diyor. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm A30 koğuşundan Ramazan Öztürk. Aleyküm selam Ramazan. Kadınlar koğuşundan bir değerliyim Elif Koşçu. Bu kötü günler elbet bitecek. Ben hep yanındayım. Her şeyin Doğukan Kocaman, Kaan Düzgün, Kemal Can Dindar, Hüseyin Kanlı'ya armağan olsun. Ramazan Öztürk'ten Elif Koşçu'ya heba olan günlere mi yanayım şarkısı armağan olsun diyor.

Değerli dinleyiciler, beraberliğimiz devam ediyor. Enes Arda Talay abilerim, Samet Yıldırım, İbrahim Yeşilyurda, Erhan Çakır'a, Sinan Karay'a, Kerem Demirtaş'a, Umut Öztürk'e, kardeşim Alihan Coşkun, Ömer Faruk Çelik'e, Mert Aktağ'a selamlarımı iletiyorum. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. İstek parçam Çatacak Yeri Arıyorum parçası abim Samet Yıldırım'a armağan olsun. Sizi unutanın kanı kurusun. Allah'ıma emanetsiniz diyor. Enes Arda Talay için geliyor.

kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri sevgili dinleyiciler. Evet, sırada bir mesajımız var. Mesaj altta kaldığı için kusura bakmayın. Uzun zaman sonra ilk defa böyle oldu. 20.33'te gelen bir mesaj var sevgili dinleyiciler. Hemen yer verelim. Dinleyicimiz de haklı. Biraz sitem etmiş bize ama hemen yer verelim. Telafi edeceğiz. A4 koğuşundan Yaren Bülbül gurbeti olan abim Kemal Sarıküse, C10'da olan kardeşim Tansel Yılmaz ve benim için değerli olan Mert Seçkin'e selamların bakileri kader şarkısı armağan olsun Yaren Bülbül'den diyor. Yaren Bülbül ve sevdikleri için geliyor.

Ahmet Elmas sevenleriyle buluştu ve sıradaki mesajımıza aktaralım. Sıradaki mesajımız Samim Gayrimenkul sponsorunda iyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Çetin Kalacı için bir ihtimal daha var şarkısını armağan olsun. Sen bir ömre bedelsin kocam, kimse bilmez bendeki seni, sendeki beni. Eşim Çetin Kalacı armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C23 koğuşundan Ferdi Deril, buradan başta abi canım Fatih Sancak olmak üzere Oğuzhan Paskal, Emre Kur, Samet Polat, Uğur Felemaroğlu, Anıl Yalçın, Caner Taner, İkizler, Yunus Togara, Emrullah Kaya, Fahri Yıldırım, abilerim, dostlarım, Umur Çibelek, Efe Hamza Altın, Tu, Eren Can, Ahmet Esen, Ferhat Çun, Mervan Kalender, Emin Hanusa, Hakan Kara, İlker Kurta, Emrah Ateşi, Volkan Özbeli, Nafız, Yaşar, Temel Can Sandıkçı, Mert Can Tugara, Berke Kadım Umut, Çibelik'ten Fırkan Kaya, Yunus Emre Çakara, Ali Kemal Çakara, Ferhat Çibelik, Yokan Mert'e, Elbeda Mikail Demirci, Burak Güngör, Barış Taşa, Enes Tokura, Fatih Kara Aslan'a selam olsun. Sözün bittiği yerdeyiz, beklemekteyiz, sabır ve zaman canlar. Fatih Sancak'a, abime ve tüm dostlarıma armağan olsun diyor. Sonrasında Mert ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar Caner Türkmeniri'ye. Armağan olsun tüm güzel şarkılar. Sabırla, zamanla inşallah tüm güzel şarkılar sana armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Turgut'tan armağan oluyor. Caner Türkmeniri için gelsin. Bütün güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Tutku FM 105.0 yayınlar A24 koğuşunda bulunmaktayım. Emre Yağız Kaya'dan buradan biricik sevdiğim sevgilim Buse'm, seni çok seviyorum. Sende kalmış şarkısı armağan olsun diyor. Sende kalmış şarkısı armağan olsun Emre Yağız Kaya'dan diyor. İlerleyen zamanda

sokağın çocuklarıyız. Bizde üçüncü şık yoktur. Ya ısımız, ya hısımız. Bizim öfkemiz 80 mahalleyi bir anda yıkar. Biz bu sokağın sarraflarıyız. Sürüsüne güvenip itlik yapanlar. Hepinize Udri meydan. Gece karanlık erkeklerindir. Havaya sis çökünce

19.02 saatlerimiz geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarda olduğu için yayınlanması biraz zaman alıyor. Kusura bakmayın, bazı şarkıları da yetiştiremedik bu gece. Selamun aleyküm, ben T-Tipi A14 koğuşundan Alper Ustabaş. Aleyküm selam Alper. Aynı koğuşta kader bile yaptım abilerim. Enes Çoruhlu, Caner Balıtlı, Utkan Seçkin, Hasan Emice, Hüseyin Güven, kardeşlerim Buray Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emican Kara, Pehmi Taşçı, Celal Saka için armağan ediyorum. Pınar başında bulunur, parçası armağan olsun diyor. Alper Ustabaş'tan armağan oluyor. Alper'e iyi bakın koğuş arkadaşları. Sizlere de armağan olsun tüm güzel şarkılar.

Alper Ustabaş ve sevdikler için geldi bu güzel yorum. 20.07 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben A30 koğuşundan Doğukan Kocaman. Aleyküm selam, aynı çatı altında kadar bile yaptım. Başta Hüseyin Kanlı, Kemal Can Dindar, Kaan Düzgüncan, parçam Ramazan Öztürk'e, Emrullah İnci, Akın Aksoy, İsmail Korat'a, başka koğuşlarda yatan kardeşlerim Bahri Yıldırım, Emrullah Kaya, Mirhan Sayalan, Nazım Bilgin, Sadıcan Yıldırım, Mehmet Çağdaş, İsmet Can, Özgür Barış Deniz, Mertcan Aküz, Erdinç Güney'e, 0067 Apo Özcan, Çorum Canavarı, Tolga Tok Yay, Murat Türk Yılmaz, Özgürlük Çatısı altında kavuşmak dileğiyle Doğukan Kocaman'dan armağan olsun. Senden hatıra parçası Bahri.

Evet, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz değerli dinleyiciler. Selamun aleyküm, ben Şafak Özdemir. Aleyküm selam. Samsun Kapalı'da A20'de yatan kardeşim İrfan Alagöz, A24'te yatan Emir Ocak Hazar Göçeri, A16

aslında Firari Saatler Murat ve sevdikleri içinde armağan oluyor. Bu parçamız sevgili dinleyiciler, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Şarkıyı size bırakıyorum demiş tabii ki. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya'nın annesinden mesaj. Hazar Göçer kardeşim, eşine mesajını ilettim. Eşin de sana mesaj iletti, seni çok sevdiğini, üzülmemeni söyledi. Asıl sen ayaktaysan ben ayaktayım, ben gücümü senden alıyorum aslan kocam diyerek mesajımı iletmemi söyledi diyor. Peki, sevenleriyle buluşturuyoruz bu şarkımızı da.

Canım benim can yoldaşım sevenleriyle buluşturduk. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi A3 koğuşunda yatan canımın canı. Sarı şekerim Ayşenur Orhan, seni çok seviyorum. Güzel günler bizi bekliyor. Az daha sabır. Güzel gözüm. Aslan gibi arkandayım. Aslanın eşi de aslandır, seni seven Vahit Can Kaplan'dan armağan olsun diyor. Vahit'ten armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. A4 koğuşundan Yaren Bülbül gurbette olan abim Kemal Sarıköse, C10'da olan kardeşim Tansel Yılmaz ve benim için değerli olan Mert Seçkin'e selamlarım Bakidir. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Yaren Bülbül'den.

Evet, 23.20 saatlerimiz Samet Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar. Sayılı gün çabuk geçer. Bekleniyorsun Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Sedef Gel Ulan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Yanımda sen olmayınca bu şarkının ismi. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yeniden Neslihan Karakuzu'dan Samsun Bafra'da A1'de yatan eşim Hacı Karakuzu'ya sevgilerimi gönderiyorum. Kocaman öpüyorum. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle kocacığım. Kutupta Yaz gibi şarkısını Neslihan Karakuzu'dan armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyerek mesajı

11 gecede devam ediyor yayınımız. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen 5-6 mesajımız kaldı sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde devam ediyoruz. İyi yayınlar. Ben Beytullah Şenyer. Kavak'ta yatmakta olan Böcek Soner abime çok selamlar. Doğum günü kutlu olsun abi. Hep birlikte özgür yıllara inşallah. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Beytullah Şenyer. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bakalım mesajlarınıza. C4 koşunda yatmakta olan Emirhan Uzun A1'de yatağın kalbimin sahibi Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum aklım kalbim. Her daim seninle sevdiceğim Aleyna'm. Biraz daha sabır. Her şey yoluna girecek. Canını sıkma. Yüzün hep gülsün. Sen gül ki dünya dönsün. Ömrüm şarkısı Emirhan Uzun'dan Biricik Aleyna Olgun'a armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız daha geçiyoruz. 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize, sevenlerinize kısa mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun. Biz ne birbirimizden gideriz ne de vazgeçeriz. Şartlar değişse de biz değişmeyiz. Herkes sever, biz ölürüz diyor.

İyi yayınlar. Biz Kardelen Muti, Demirtaş ve Mustafa Demirtaş. Kadın Koğuşu'nda değerli dostlarımız Nisan Uzun, Eda Büyükdağ, Viktor Tibet, Ebru Kurt'tan Sokaplan, Rabia Karadağ, Emine Sekmen, Seda Başsoya, Erkek Koğuşu'nda Onur İhtiyaroğlu, Şerafettin Dirican, Umut Keskin, Umutcan Keskin, Umutcan Özcan için, Mirhan Sayala, Görkem Dirican, Utku Arazici ve Tolga Nezi, tüm dostlarımıza Kardelen Muti'den selam olsun. Elbet bir gün bir bakış, bir bakmasın Yusuf Zindan'da, bir bakmasın Yusuf Mısır'a sultan olmuş, Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun diyor Kardelen Muti'den. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Salih, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını noktalıyor.

İyi yayınlar Alihan Coşkun ben. Yarın yeni bir gün, yeni bir umut, moral yüksek, dostluk sağlam olsun. Herkesin gönlüne huzur, yüzüne tebessüm düşsün. Güzel haberlerle uyanmanız dileğiyle iyi geceler ayrı koğuşu, toza döndüm, türküsü armağan olsun ağaça her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun ve sevdikleri için geliyor.

Sakin Coşkun'dan Alihan Coşkun'a armağan oldu. Bu güzel yorum sevgili dinleyiciler. Alihan Coşkun'dan daha tüm sevdiklerine ve radyo dostlarına armağan oldu. Sevenleriyle buluşturduk bu güzel yorumu da. Sıradaki mesajımıza hemen geçiyoruz. Bu gece çok yoğunluk vardı sevgili dinleyiciler. Sesimizi yavaş yavaş yorumlaya başladı. Kusura bakmayın. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevdiği kadından sevdiği adam Umut Demir'e armağan olsun. Bu parça iyi yayınlar mesajıyla diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar eşim Çetin Kalacı için armağan ediyorum. Sen bir ömre bedelsin kocam, kimse bilmez bendeki seni, sendeki beni diyerek mesajını sonlandırıyor.

23.49 saatlerimiz Salı gecesinde İstanbul Gayrimenkul sponsorluğunda ve radyolarına yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Saat 23.00'da başladı beraberliğimiz ve şu ana kadar da sevgili dinleyiciler seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye özen gösterdik. Şarkılarında birçoğuna yetiştirdik. Bu güzel gecede yetiştiremediğimiz şarkılar da var tabii ki yoğunluktan dolayı. İyi yayınlar Beyoğlu Koşu'ndan Gönül Eşim Doğukan Mırık'a gelsin sabretmenin mükafatı sana kavuşmak olsun. Seni çok seviyorum güzel günlerimiz. Yakınları bizim de çiçeklerimiz açacak ille de sen gönül davam. Seni emaneti ihaneti olmayan Rabbime emanet ediyorum. Sözüm şiirlerin mükemmelidir şarkısı Gönül Eşim Doğukan Mırık'a armağan olsun diyor. Mustafa Kaya yorumu senden başkasını seven delidir şarkının ismi. Bir başka mesajımızı aktaralım hemen. İyi yayınlar A20'de olan sonsuzum aşkım Burak Can Asan, sevgilim için bir şiir. İmkansız olmamalı bu kadar bir güzellik ve bir güzelliği yaşamak. Ki zaten imkansızlıklar kendi içimizde bir de hasrete gibi kalmamalı. İmkansız olmamalı bu kadar yeni bir öykü yaşamak ve öykü yaşamak ihtirasla imkansız olmamalı da İmkansız olmamalı bu kadar sana kavuşmak, imkansız olmamalı. Seni çok seviyorum gece gözüm ve çok özlüyorum. Çok farklı, çok farklısın benim gözümde. Şarkısı armağan olsun Esra Aslan'dan diyor.

Ahmet Emin Uçan Kuştan Kavak'ta A5 koşuna yatmakta olan abim Soner Özden. Bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ölürüm sana. Tüm güzel şarkılar benden sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Aşkım iki günlük iptilalar. Hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.

Bir yayınlarca 8'de yatağın sevdiceği Melis'e içimde kalmasın seni üzmemek için fazla duygusal bir şey tercih etmemişim. Ama bu şarkı senin için sevgilim sana aşığım diyor. Filiz'den armağan oluyor. Çok yoğun bir mesaj trafiği vardı. Filiz'den armağan oldu bu güzel yorum. Mesajı biraz geciktirdik. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Ve diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz. Yakup ulaştırmış mesajını arkadaşlarıma, dostlarıma, tüm sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız gönlümden kalbime. Hasret kaldım parçası armağan ediyorum, seni çok seviyorum kurban oldum, gökyüzüne bak. Seninle orada buluşacağım, seni kocaman öpüyorum dünyam, her şeyim, iyi geceler aşkım diyor. Hasret kaldım şarkısı armağan olsun diyor. Şarkıları şu anda yine yetiştiremedim. Normalde bu saatlerde yetiştiririz ama yetiştiremedik bu gece sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Canım eşim Tuncay Acar, sen ve kızım benim dünyadaki tek dayanağımsınız. Sen iyisen ben her zaman iyiyim. Sen güçlüysen ben daha güçlüyüm. Ömrümün sonuna kadar seni asla yalnız bırakmayacağız. Nerede olursan ol, kaç seneler geçerse geçsin, senden asla vazgeçmem. Her zaman arkandayım aşkım, seni çok ama çok seviyorum. Çağırın gelsin şarkısı Burcu Nur Acar'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız sevgili dinleyiciler, son olarak bu şarkı için diyelim. Kara Kız'dan iyi geceler, iyi yayınlar. Tüm güzel şarkılar Resul Dal Bey'e armağan olsun. Seni çok özledim. Geceler, günler ve saatler, zaman geçmiyor. Sensizlik çok zor diyerek mesajını sonlandırıyor. Kara Kız için de giriyor bu parçamız.

ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

saatler gece yarısını gösteriyor. 20.00'da başladı beraberliğimiz ve bakalım gece dahi bekleyen şu anda kaç mesajımız var? 2-3 mesajımız var. Yer vereceğiz mutlaka tüm mesajlarınıza. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A10 koğuşunda yatmakta olan Gencay Gence, yareninden canım eşim, en kıymetlim, kelimeler yetmez sana olan aşkımı anlatmaya. Gözlerin yeter beni bu amansız hayata bağlamaya. Sana gelen yolun sonu ölüm olsa bile nefes nefese kalana kadar koşarım. Sen benim evimsin, her şeyimsin, seni çok seviyorum. Öpüyorum o ila gözlerinden, sen ateş ol ben yanayım şarkısı bizim için armağan olsun Gencay Gence diyor yarenin.

Sen ateş ol, ben yanayım. Güzel bir yorumdu sevgili dinleyiciler. Bekleyen mesajlarımız var, yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, yayınımızı biraz daha uzatıyoruz. Yoğun bir mesaj trafiği vardı bu gece. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda ve iyi yayınlar. Gibuşum, kurban olduğum kelimeler yetmiyor sana olan özlemimize. Bugünler geçecek ve o eski neşemize geri döneceğiz. Sensiz neşemiz, keyfimiz yok. Kurban olduğum, seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a bu parça armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

İyi yayınlar. Sıradaki şarkı, güzel şarkı, Kara Kız'dan Esra Dalbey'e armağan olsun. Ve bu dörtlük de onun için gelsin diyor. Deli gömleği giydin, deli gömleği giydim. Sensiz gecelerde adını yazdım içimdeki yaralara. Herkes sustu, bir tek kalbim konuştu. En ağır sevda sensizliğe mahkum oldu. Kara Kız'dan armağan olsun, deli gömleği şarkısı diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor sevgili dinleyiciler. Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP Kapalı'da C24 koğuşunda bulunan sevdiğim adam Umut Demir'i. Umut Demir derler adına sabır yazılmıştır kaderine, ne fırtına yıkar ne de hasret. Dimdik durur sevdiklerinin hatırına, sevdiği kadından hediye sana olan özlemim. Sonu ve sınırı yok sevgilim. Senin için armağan olsun tüm güzel şarkılar. Umut Demir, seviliyorsun diyerek mesajını noktalıyor denicimiz.

bazı yaralar sadıkça kanar diyor Karaman Tazeoğlu. 00:21 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Samy Gayrimenkul sponsorluğunda ve sonlara geliyoruz. İyi yayınlar ki boşum, yarın yine seninle radyo başında olacağız. Üstünü ört kurban olduğum, seni ilk önce sana sonra Rabbime emanet ediyorum. Seni çok seviyoruz, kocaman öpüyoruz, kurban olduğum Allah'a emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a kervan parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum. C6 koğuşunda yatan abime ve mahkum dostlarına selam olsun bu şarkı. Barış Sandalcı ve Ömrü Şevali. Armağan olsun özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe de son mesajlarınıza yer veriyoruz geceye dair sevgili dinleyiciler. Alihan Coşkun'dan tüm dostlara, arkadaşlarıma ve ayrıca özellikle de aileme armağan olsun. Tüm güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için de geliyor. Beytullah Şenyer kavakta yatmakta olan Soner abime çok selamlar, doğum günün kutlu olsun diyor.

İyi yayınlar gönlümden kalbimi, armağan olsun hasret kaldığım şarkısı. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Gökyüzüne bak, seninle orada buluşalım. Seni kocaman öpüyorum dünyam, her şeyim, iyi geceler aşkım diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar Emre Yağız Kaya'dan armağan olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılar bütün sevdiklerim için gelsin. Emre Yağız Kaya'dan diyor. Peki.

0: mesajımı sevgili dinleyiciler Ağoğlu'nda yapmakta olan Ahmet Turan ve kardeşleri Yiğit Aksoy, Barış Akpınar, Kadir Turan abimize sizlere saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rahmet Turan amcamıza da sahip çıkmanızı rica ediyoruz. Kadir Turan abimizden Ağoğlu koğuşuna selamlar olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Yener Dündar'a, Emre Temiz'e, Fürkan Kaya, Fürkan Aydın, Mert Yakışır'a, Sefa Şenyer, Şevket Özcan, Refik Dündar, Çağlar Memo ve Hakan Kara kardeşlerimize de Kadir Turan'a selam olsun, saygılar, Allah yar ve yardımcınız olsun. Yener Dündar seviliyorsun diyerek mesajını sonlandırmış. Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Tutku FM.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreğim. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğunla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerinde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.